0: Reklamlar. Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
1: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 8035. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat. Hayatınıza değer katar.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres: Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radio Wave.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیه شارستانه گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کر را. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 350 سوهیری.
3: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
6: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
5: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
6: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
5: Farkımız künefemiz. Kalitemiz lezzetimizde saklı.
6: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
5: Telefon 0501 011 0202.
7: Gelecek için buradayız derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar: Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için buradayız derneği.
8: Hem hale, hem hale.
0: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
8: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyel tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
9: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev, telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
5: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
11: Televizyon.
12: Have you ever actually like flirted with Nikki?
13: I'm gonna go get some chops.
12: I'll come with you. If she means this much to you, and I know she does, say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
14: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Saplantı. Genç bir adamın uzun süredir platonik aşk beslediği kişiye duyduğu çaresiz özlem, uğursuz bir büyüyü serbest bırakır. Umutsuz bir romantik olan genç adam, sevdiğinin kalbini kazanma çabasıyla gizemli tek dilek çubuğunu kırar ve görünüşe göre tam da dilediği şeyi elde eder. Ancak gerçekleşen bu dileğin karanlık bir yüzü vardır. Nikki, giderek yoğunlaşan ve kontrolden çıkan bir saplantı geliştirir. Öyle ki sonunda Bear'ın gölgesine dönüşür. Başlangıçta zararsız bir fantezi gibi görünen bu durum, Nikki'nin kendi kimliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı rahatsız edici bir kabusa dönüşür. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Cory Barker yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Michael Johnson ve Cooper Tomlinson var. İyi seyirler.
15: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
16: I'm sorry, we don't really do that.
17: So she's just stuck like this forever?
5: Cinevizyon.
18: Guhdaren aziz, demale u kuçeye, de bazaran u parkan, de her dere u her gave, bu zamane xo baxıbır, bu kenunu xevnan bibinin. Zamane me her tişteme ye, zamane me hilinu hebuna me.

0: Bravo Kola Pejano, Gandino, Bajarino, Dane Sibet Pişte Xewe, Le Ser Taşte, Nav Arabe, Çe Le Ser Karbi, Çenava Bostan, Le Bajir Bi Anji Gwendan, Dem Demane Jiya Sibahye, Veng Radio Etke Mevane, Mevane Bername Ya Slavo Golav, Ku Dengo Rangi Civakiye, Bi Kelecan Bi Dakhazo Heviyen Ve, Bi Enge Rojen Hafteye, Taşte Ya Rahi Deruniya Kwa, Bi Bername Ya Slavo Golav, Derbas Bikin.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr slavoglav despedike.

0: Reklamlar. Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle Kayalar İnşaat hayatınıza değer katar.
1: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres: Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız. Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres: Adıyaman Park AVM karşısı. 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin, hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi, lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: The Sıfrey'de çen çandı karın bencem hev, le restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goş de braşti de hostati, de masiyan de tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. جیهکی تایبت کو هنی به مالبات آخره با آرامی تهماده و خوش بکن. رستوران زیتونه، ویلای دیجله کنت، تلفن 0553-968-2120. رستوران زیتونه، سرپیهاتیه که.
5: تو جی دکاری دی جیان آخو در رو پلک نو وکی هرچی قاس جار نان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 آنجی آلو 153
6: بومیلیا سبا آمیوخی ماتیای پارکا اشیشانه دا آبنا کوکی ما خورین آمیوخی ما برقیاییو بجوانان ور بکومیلیکا آزاده کومیلما سبا دسپی کردی شکنه و او بمانایو ورزن پای سبا آمیوخی ماتیای شمازی هت ماده ببی تاریخ 23 گلانه جا پارکا اششانه ساعت شانده پانجنه ده هنرمند کلکتیف آریتمی نازاد کادیر چاد گروکما کومیلیا سمد آمیوخی ماتیای
7: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن لباجر دیروکی لآمده، اون جبو رویتی اک خارنه تینه وخاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چیکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Gulav berdevam dike.

0: tatlım Fifi. Ejile naz. Ezan tatlımdı biz tane. Lübe tane ya. Efe tek bastım. Okul ben.
1: Jirenaz yani meçhul bir şey işte yani esa kurban zikem dişek kime yani çıkası ya Rabbi çıkası şirin dağ ve çıkası nazlar dağ ve çıkası delal dağ ve tu her hebi hazar silahı gülacı bu deo babi teku kurdi hini tekene un her beminin zaruken valateme un her beminin o her beminin silahı haskerim.

Ne afo olira bitez de bir de Tayber. De şu ha. Kelam vat se. Çı xirabiye mi gına şumari. Ya hayo ez veş bi ya. Mişma ber ve ver o ardına ver. Ber ve ver o ardına ver. Uzur mizi rüye murad dirşi. Homa bizon ekahe komi dar kvarindi. Komi okyanusti. Lazır şuma sebin. Zür şuma merdim kişi. Zür şuma kiyon şunra. Pezron şuma uvelat şunra uvelat neven yunru. Zür şuma.

0: toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpet Yünkeldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
1: تزی اشکن اجویا خود یوری پلنه واکری تریاکی زافی وقتان سکه قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکن برا تدو کردش خوویر را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
2: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
3: Saraylı künefe ve katmer.
4: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
3: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
4: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
3: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
4: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
3: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
4: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
3: Siz eş

0: Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
4: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota Pro-Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Komeleja jibo pesharoje emleverin le parka Ayşeşane vedbe. Koka mekur pesharoje me geç betevi civanan berbe civaka azad. Komeleja me jibo despeke kanu ova tedar radve serpiyan. Jibo pesharoje emleverin hunji le keleka mebin. Dirok 23 gulane ci parka Ayşeşane. Saat evare de pencanda. Unermend kolektif aritmen azad, Kadir Çat u Gerukma. Komeleja jibo pesharoje emleverin.
3: ...1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
5: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Diclekent Villalarında.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Bu kazı alanının amacı Pontus Kralı Komnenos'un mezarını bulmak.
1: Pontus Kralı Komnenos'tan kalma bir hazine.
2: Benim işim olmaz Cevil Alan, Mehul Alan.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oflu Hoca Altı Define. Film peşine düştükleri Define uğruna Karadeniz'in altın üstüne getiren Oflu Hoca ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Oflu Hoca için macera bu kez çok daha büyük ve karmaşık. Karadeniz'in kendine has eğlenceli karakterlerinden biri olan Oflu Hoca, arkeolog yeğeninin ortaya çıkmasıyla birlikte gizemli bir define avının içine sürüklenir. Peşinde oldukları şey ise tam 150 milyon dolarlık bir hazinedir. Ancak defineye ulaşmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, beceriksiz planlar ve birbirinden absürt olaylar ekibi sürekli kaosun ortasında bırakır.
4: Hocam buldum.
5: Evet, o öyle çıkarmıyor.
6: Hop, bismillahirrahmanirrahim.
7: Ulan hocam!
8: Hocam bir ses geliyor. Galiba bulduk.
7: Ya Allah! Bismillah.
3: Komedi türündeki filmin yönetmenini Özgür Bakar yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çetin Altay, Ünal Yeter ve Bahar Şahin var. İyi seyirler.
2: Abi takım çantası ne oğlum?
6: Bu Komnenos'un şarap çanağı kasanın içindeyse çarptım.
2: Komnenos piri güç yapmıştı peki şifreyi. Peki uğraşmayız. Bir de bu tarafından düşün. Bak sen hep tek taraflı düşünüyorsun.
6: Aa, bola ki hocam inşallah.
9: Sinevizyon. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle Kayalar İnşaat hayatınıza değer katar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
4: Komereya seba ameyohi matyaye parka eşeşanede abena. Kokema horin ameyohi mabarıkyayeo. Bıcuanan ver bu komeleka azade, komelama seba despekerci şekineve, ubi manayı verzene pay. Seba ameyohi matyayı şmazi hete made bebe. Tarih vizduhiri gulane, ca parka eşeşane. Saat eşande pancine de. Hünermen kolektif aritmin azad, kadir çat gerokma. Komeleya semede ameyohi matyayı.
5: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
6: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum: Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres: Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
2: تجی دکاری دیجیان آخوا درو پلک نو وکی. هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن. جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Le bajare diroki le amede un jibo revitiye kharine tene ve khandan Canu jiger ocak başı le benda veya Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به غزانن جبو آمده
4: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
5: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
6: Gelecek İçin Buradayız Derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda Gelecek İçin buluşalım. Sanatçılar: Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek İçin Buradayız Derneği.
7: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
0: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
8: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstinaf Mahkemesi Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayları için mutlak butlan kararı verdi. Mutlak butlan, hukuk sisteminde bir hukuki işlemin en ağır şekilde geçersiz sayılması anlamına gelen bir kavramdır. Hukuki işlemin, kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olması ya da geçerlilik şartlarının eksikliği halinde ortaya çıkar. Bu durumda işlem baştan itibaren hiç doğmamış kabul edilir ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Hukukçular bu kavramı kesin hükümsüzlük olarak da tanımlamaktadır. MHK toplantısı sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkes bilsin ki ne CHP ne de Türkiye bu darbeye teslim olacak, buradayız, darbeye sonuna kadar direneceğiz dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayım olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine son verilerek yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi. CHP'ye dönük mutlak butlan kararını siyaseti yargı eliyle dizayn etme operasyonu olarak değerlendiren DEM Parti, yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bu günlerde alınan bu karar, barış ve demokratik toplum sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır, dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararını eleştirerek yargının siyaseti dizayn edemeyeceğini ve demokratik iradenin yok sayılmayacağını söyledi. CHP 38. olan kurultay kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP yönetimine ilişkin verdiği tedbiren görevden uzaklaştırma kararının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'de yaşanan sürecin sağduyu ve uzlaşıyla yönetilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat çağrısı yaptı. Bahçeli, CHP'de ortak akıl egemen hale gelmelidir, hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Kurultay davasında verilen mutlak butlan kararını savundu. Bakan Gürlek, verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karardır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapmaları önemlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur, dedi. CHP hakkında verilen mutlak butlan kararına tepki gösteren bölge baroları, hukukun siyasal rekabetin aracı haline gelmesine yol açabilecek uygulamalar, toplumsal barışı, demokrasiye olan güveni ve hukuk devletini zedeleme riski taşımaktadır, dedi. Borsa İstanbul gün içinde negatif hareket ederken, CHP kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı çıkmasının ardından sert düştü. Günü negatif tarafta geçiren Borsa İstanbul, haberin ardından kayıplarını derinleştirdi. BIST 100 endeksinde kayıp %6'yı, bankacılık endeksinde ise %8'i aştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metro hattı üzerinde başlayan tartışmalar sürerken yerine kayım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayım Can Aksoy'un belediye kaynakları üzerinden siyasi çalışma yürüttüğünü söyledi. Barışın toplumsallaşması için sanatçıların, halkının hikayelerini birbirine götürmesi gerektiğini kaydeden senarist Ezel Akay, Türkiye'de yaşayan bütün halklar bu sürecin gerçekleşmesini arzu ediyor hale gelmeliler. Bunun yolu da hakların konuşabilmesidir, bu da sanat yoluyla olur, dedi. Seyit Rıza'nın yaşamı hakkında o dönemin tanıklarından dinlediklerini Kar Tanesi adıyla kitaplaştıran yazar Metin Aktaş, unutulmaması için bunu yazdım diyerek yüzleşme çağrısında bulundu. Faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarılması gerektiğini söyleyen Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Baver Mızrak, toplumsal barışın temel odağının geçmişle yüzleşme olduğunu kaydetti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptal edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim AŞ'ye yönelik düzenlenen soruşturmada 25 kişi tutuklandı. DEM Partili İpek Yolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay'ın makam aracına bir kez daha haciz uygulanarak el konuldu. Hakkari'nin Derecik İlçe Belediyesi yönetimi AKP'ye geçti. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Hasan Dinç hakkında yürütülen soruşturmada suçunun kesinleşmesinin ardından görevi düşürülmüştü. Dün belediye meclisinde gerçekleştirilen oylamada AKP'li Rahmi Can, mevcut başkan vekili Mesut Tekin'in yerine seçilerek göreve başladı. Van'da Sitav Yayın Evi ile dayanışma amacıyla kentte bulunan birçok sivil toplum örgütü öncülüğünde İpek Yolu ilçesinde bulunan sanat galerisinde 10 Kürt yazarın katılımıyla imza günü düzenlendi. İmza gününe Van'da bulunan çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin yanı sıra yurttaşlar katıldı. İmza günü 4 gün boyunca sanat galerisinde devam edecek. Hakkari'de Toplum Sağlığı Merkezi'nin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kayması sonrası 6 bina tahliye edildi. İşten çıkarılan Peri Tekstil işçilerinin işten çıkarılmasına dair gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, işçilerin haklı bir nedene dayanmadan işten çıkarıldığı tespitine yer verdi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Revi ve Kozmetik'te meydana gelen ve 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya dair davanın ikinci duruşmasının ikinci oturumu Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görüldü. Mahkeme heyeti 3 kişi hakkında tahliye kararı verdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirterek bazı olumlu işaretler var, aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum, önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz dedi. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceklerini ifade eden ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirterek "Bu konuyu inceliyoruz, haberimiz var, ücretli geçiş istemiyoruz, burası uluslararası bir su yolu" değerlendirmesini yaptı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta çetelerin tarım işçilerine ve polis konvoyuna düzenlediği iki ayrı saldırıda toplam 24 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 23 derece, Elazığ yağmurlu 21 derece, Mardin yağmurlu 20 derece, Van yağmurlu 16 derece, Urfa yağmurlu 25 derece, Muş yağmurlu 19 derece, Şırnak yağmurlu 19 derece, Batman 25 derece, Hakkari yağmurlu 15 derece, Bitlis yağmurlu 12 derece, Siirt yağmurlu 23 derece, Adıyaman yağmurlu 24 derece. Döviz kurları: Dolar 45.74, Euro 53.12, gram altın 6.637 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: No, wenn geschmau.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpet Yün Keldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
2: Freyde çen çandıkarın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hunebi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional hafif ticari araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Saraylı künefe ve katmer.
2: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
1: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
2: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
1: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
2: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
1: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
2: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
1: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
2: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
1: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
2: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
1: Telefon: 0501 011 0202.
3: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلنه واکری تریاکیه یه زافی وقتان سکه قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوی را مکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا امبدیه شارستانی گردی تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0599-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İstinaf Mahkemesi Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP kurultayları için mutlak butlan kararı verdi. Mutlak butlan, hukuk sisteminde bir hukuki işlemin en ağır şekilde geçersiz sayılması anlamına gelen bir kavramdır. Hukuki işlemin, kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olması ya da geçerlilik şartlarının eksikliği halinde ortaya çıkar. Bu durumda işlem baştan itibaren hiç doğmamış kabul edilir ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Hukukçular bu kavramı kesin hükümsüzlük olarak da tanımlamaktadır. MHK toplantısı sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkes bilsin ki ne CHP ne de Türkiye bu darbeye teslim olacak, buradayız, darbeye sonuna kadar direneceğiz dedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayım olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in görevine son verilerek yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi. CHP'ye dönük mutlak butlan kararını siyaseti yargı eliyle dizayn etme operasyonu olarak değerlendiren DEM Parti, yasal düzenlemelerin eşiğine geldiğimiz bu günlerde alınan bu karar, barış ve demokratik toplum sürecini adeta gölgelemeye dönük bir adımdır, dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin mutlak butlan kararını eleştirerek yargının siyaseti dizayn edemeyeceğini ve demokratik iradenin yok sayılmayacağını söyledi. CHP 38. olan kurultay kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP yönetimine ilişkin verdiği tedbiren görevden uzaklaştırma kararının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'de yaşanan sürecin sağduyu ve uzlaşıyla yönetilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na feragat çağrısı yaptı. Bahçeli, CHP'de ortak akıl egemen hale gelmelidir, hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Kurultay davasında verilen mutlak butlan kararını savundu. Bakan Gürlek, verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karardır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapmaları önemlidir. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur, dedi. CHP hakkında verilen mutlak butlan kararına tepki gösteren bölge baroları, hukukun siyasal rekabetin aracı haline gelmesine yol açabilecek uygulamalar, toplumsal barışı, demokrasiye olan güveni ve hukuk devletini zedeleme riski taşımaktadır, dedi. Borsa İstanbul gün içinde negatif hareket ederken CHP kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı çıkmasının ardından sert düştü. Günü negatif tarafta geçiren Borsa İstanbul haberin ardından kayıplarını derinleştirdi. BIST 100 endeksinde kayıp %6'yı, bankacılık endeksinde ise %8'i aştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Mahmut Bey Bahçeşehir Esenyurt metro hattı üzerinde başlayan tartışmalar sürerken yerine kayım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayım Can Aksoy'un belediye kaynakları üzerinden siyasi çalışma yürüttüğünü söyledi. Barışın toplumsallaşması için sanatçıların, halkının hikayelerini birbirine götürmesi gerektiğini kaydeden senarist Ezel Akay, Türkiye'de yaşayan bütün halklar bu sürecin gerçekleşmesini arzu ediyor hale gelmeliler. Bunun yolu da hakların konuşabilmesidir, bu da sanat yoluyla olur, dedi. Seyit Rıza'nın yaşamı hakkında o dönemin tanıklarından dinlediklerini Kar Tanesi adıyla kitaplaştıran yazar Metin Aktaş, unutulmaması için bunu yazdım diyerek yüzleşme çağrısında bulundu. Faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarılması gerektiğini söyleyen Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Baver Mızrak, toplumsal barışın temel odağının geçmişle yüzleşme olduğunu kaydetti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptal edildiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak firmalarından Boğaziçi Yönetim AŞ'ye yönelik düzenlenen soruşturmada 25 kişi tutuklandı. DEM Partili İpek Yolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay'ın makam aracına bir kez daha haciz uygulanarak el konuldu. Hakkari'nin Derecik İlçe Belediyesi yönetimi AKP'ye geçti. Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı Hasan Dinç hakkında yürütülen soruşturmada suçunun kesinleşmesinin ardından görevi düşürülmüştü. Dün belediye meclisinde gerçekleştirilen oylamada AKP'li Rahmi Can, mevcut başkan vekili Mesut Tekin'in yerine seçilerek göreve başladı. Van'da Sitav Yayın Evi ile dayanışma amacıyla kentte bulunan birçok sivil toplum örgütü öncülüğünde İpek Yolu ilçesinde bulunan sanat galerisinde 10 Kürt yazarın katılımıyla imza günü düzenlendi. İmza gününe Van'da bulunan çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin yanı sıra yurttaşlar katıldı. İmza günü 4 gün boyunca sanat galerisinde devam edecek. Hakkari'de Toplum Sağlığı Merkezi'nin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kayması sonrası 6 bina tahliye edildi. İşten çıkarılan Peri Tekstil işçilerinin işten çıkarılmasına dair gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, işçilerin haklı bir nedene dayanmadan işten çıkarıldığı tespitine yer verdi. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Revive Kozmetik'te meydana gelen ve 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya dair davanın ikinci duruşmasının ikinci oturumu Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görüldü. Mahkeme heyeti 3 kişi hakkında tahliye kararı verdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirterek bazı olumlu işaretler var, aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum, önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz dedi. İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu imha edeceklerini ifade eden ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirterek "Bu konuyu inceliyoruz, haberimiz var, ücretli geçiş istemiyoruz, burası uluslararası bir su yolu" değerlendirmesini yaptı. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta çetelerin tarım işçilerine ve polis konvoyuna düzenlediği iki ayrı saldırıda toplam 24 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 23 derece, Elazığ yağmurlu 21 derece, Mardin yağmurlu 20 derece, Van yağmurlu 16 derece, Urfa yağmurlu 25 derece, Muş yağmurlu 19 derece, Şırnak yağmurlu 19 derece, Batman 25 derece, Hakkari yağmurlu 15 derece, Bitlis yağmurlu 12 derece, Siirt yağmurlu 23 derece, Adıyaman yağmurlu 24 derece. Döviz kurları: Dolar 45.74, Euro 53.12, gram altın 6.637 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. sunuyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle. Kayalar İnşaat. Hayatınıza değer katar.
2: Komele yazıbı peşaroji emlevirin ile parka Ayşe Şane vedbe. Koka mekur peşaroja me geç betevi civanan berbe civaka azad. Komele yama jibu desbike kanu ova tedar radı ve serpiyan. Jibu peşaroji emlevirin hunji ile geleka mebin. Dirok bisisi gulani ci parka Ayşe Şane. Saat evare de pencanda. Unermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u gerukma. Komele ya jibu peşaroji emlevirin.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiyek kharine tene ve khandın. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le can و جگر اجاق باشه هندکارن گوشت برخه و کذب آب برخه آ تزه بخوین. هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان. جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده.
5: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres: Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
7: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Komeleya seba ameyohi matyaye parka eşeşane de abena. Kokema xorin ameyohi ma berkiyaye o bicuanan verbi komeleka azade. Komelama seba despekerdi şikineve u bimanayı verzena pay. Seba ameyohi matyaye şmazi hete made bibe. Tarih vizduhiri gulane ca parka eşeşane. Saat eşande pancine de. Hünermen kolektif aritmin azad Kadir Çat Gerokma. Komeleya semede ameyohi matyaye.
1: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
5: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
7: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Oo, bu ne?
10: Çizgi film yapma makinesi.
9: Sahi mi?
11: Sahi ya. Varol abiyle
8: gece çizgi film yapma makinesinde eğlence ve aksiyon dolu süper bir takımın çizgi filmini yapıyorlar.
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Süper Bir Takım. Film, Varol abinin çizgi film makinesi, sıradan bir yaz tatilinin nasıl nefes kesici bir maceraya dönüşebileceğini anlatıyor. Varol abi geliştirdiği çizgi film makinesi sayesinde küçük bir kızın hayal gücünü gerçeğe dönüştürür ve böylece fantastik bir hikaye hayat bulur. Bu hikayede Birol, yaz tatilini geçirmek üzere bir çiftliğe gönderilir. İlk başta köy yaşamını sıkıcı bulan Birol'un fikri, burada tanıştığı insanların aslında gördükleri gibi olmadığını fark etmesiyle değişir. Ayı dede, Birce ve yapay zekainin gizli birer süper kahraman olduğunu öğrenince, o da bu ekibin parçası haline gelir. Ancak işler kısa sürede ciddileşir. İbret liderliğindeki kötü güçler dünyayı tehdit etmeye başlar ve süper bir takımı bu tehlikeyi durdurmak için harekete geçirir. Birol için bu tatil artık sıradan bir deneyim değil, cesareti, dayanışmayı ve gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrendiği unutulmaz bir maceraya dönüşür. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Varol Yaşaroğlu ve Gece Işık Demirel var. İyi seyirler.
10: Merhaba en kötüler, hepiniz hoş geldiniz. Amacınız ülkedeki en güzel yerlere gidip oralarda kötülük yapmak. Bodrum, Kapadokya, Göbekli Tepe. Hadi ama neyi bekliyorsunuz?
11: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpet Yünkeldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
2: Gelecek için Buradayız Derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için Buradayız Derneği.
3: İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka
4: yere taşır. Toyota. Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
5: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi, numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı, 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîzkirin jî bi nijdariyê tê derbas kirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkan e. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
7: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: milletindir.
1: برنامه اجواك حقوق قضيه
2: راديو فينك راديو فينك.

0: İmdat! Yardım edin! Hı? Kimse yok mu?
1: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kehribar'la Boncuk, Kayıp Robot, ormanda yaşayan bilim insanı Palaz Efendi uzun yıllardır üzerinde çalıştığı robot projesini sonunda tamamlar. Ruzi adını verdiği bu gelişmiş robot aktif hale geldiğinde Palaz Efendi'yi analiz eder ve ona sevgiyle Palaz Baba diye hitap etmeye başlar. Kısa sürede aralarında güçlü ve duygusal bir bağ oluşur. Ancak Ruzi'nin şehir merkezindeki büyük tanıtımı sırasında beklenmedik bir olay yaşanır. Ruzi aniden ortadan kaybolur. Bu gizemli kayboluş yalnızca orman ya da büyük bir paniğe neden olmakta kalmaz. Medyanın ve herkesin dikkatini de üzerine çeker. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Orhan Bal yapmakta. İyi seyirler.
3: Orman ya da eğlence başlıyor.
4: Onu bulmak için her şeyi yapacağız.
5: Bulmamız gereken kayıp bir robot var.
6: Lütfen onu bul çocuklar.
7: Sinevizyon.

0: Zhinavenda Nuçeyan Dembaş. Si u şeşemin daireye sivil adatgaha istinafe ya herema Ankara bir yara si u haştemin kongreyin asayı u bistu yekemin en averte yen CHP butlana mutlak u bir yara ravastına demki yare veberiye Özgür Özel'de. Kemal Kılıçdaroğlu u timavi disahatın vezifa derkirin. Lebele seroke CHP Özgür Özel lidici bir yara butlana mutlak itiraz ek fermil. Linijdea helbijartini ya bilindkir. YSK iroji bonurkandına itirazı yare veberiye CHP lidici bir yara butlana mutlak civiya. Dühji CHP serili dadgaha istinaf eda bu. Seroke CHP Özgür Özel, Jubuni Kaşkırına bir yara butlana mutlak disa lüjdere ve beriya navendi gazi civinekir. Özel, debişare derin bajar yemezin en CHP reji bücüve. Pişti bir yara butlana mutlak kriz adına CHP'de her kudüşe zedetirdi ve Seyparezer'in partiye Jihela Kemal Kılıçdaroğlu ve binamek Jikar hatın durhıstın. Ligori Agahyan Parezer'in ku Jikar hatine durhıstın Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan u Hazar kardeşin. Hesaba medya civaki ye fermi ye CHP şopandına seroke beri Kemal Kılıçdaroğlu ravestant. Sosyalist Enternasyonal Lehember bir yara ku CHP Beybandor ilan kır Bertek Nişanda u diyar kır ku ev bir yar darbe ekli sistema demokratik a Türkiye'ye. Şaredere Esenyurt'e Eberi Ahmet Özer Bertek Nişani bir yara butlana mutlak ale dici CHP'de u got ev bir yar darbe ek gran eliser prensibin devletek demokratike. Serdana Seroke CHP Özgür Özel Ajubu Amedi kudu hafteye yekem a Haziran ete ve bahate kirin hatta betal kirin. De Serdana Xode Özel de reberin reya güçti rihistinin civaka sivil komeleyin pişeyi u gelek komin din re biciviya. Mijara civine pevajoya açtı u Amede kariyin CHP yenjubu helbijartinin peş buna. Nijde Xondina Bilind, Yök, Didaxuyaniyeke de, derbari zaningeha bilgeye de, gubi bir yara serokkomar Tayyip Erdoğan hatı bu girtin got, jiboko perverdehi beynavber berdevan bikin, tavili tedbirin peyvisteyne girtin, jibo Xonde karinme u herboha karmendin idari u akademik enli zaningehe dhabitinji tedbirin peyvisteyverin girtin. Komiteya İstikrara Darayı Kucu Aliye Veziri Hazine Udarayı Mehmet Şimşek ve Tebire ve Birin İda Kırku Aboriya Türkiye Lehember Şokan Berkodere Lebele Hevoka Kudu Dahuyaniye de Hatbıkar Anin Kuhat Kutun Tedbir Hatın Nikaşkırın Nişanda Ku Tedbirin Nu Diredene. Dahoza Şaridariya Bajarimizin İstanbul'e Ekrem İmamoğlu Yejibu Beşarbuna Merasima Cenaze Yejin Apavi Asiye İnan Hateret Girin. Cerbandinin Hilbicartina Akademiye Yen Ahmet Spore Kujbo Hurtkırına Binesaziya Civanan U Kuşkırına Verzişvanin Peşeroje Hatine Lidarxistin Limer Dineji Bidavibun Neziki 1500 Verzişvan Beşari Cerbandinin Kul Stadyuma Navçaya Xosere Hatin Lidarxistin Bun Cerbandinin Hilbicartina Akademiye Kul Hevde Parizgehan Tine Lidarxistin Pişti Şırnak, Eli, Sert, Rıha, Çevlek, Erzurum, Semsur, Bitlis, Muş, Uvani, Limer Dineji Neji Hatalı Darxistin Cerbandinin Hilbijartina Akademiye dedi bistü se gulanede li dersime berdevan bikin. Cerbandinin li dersime ku bajarin Erzincan u Alezizeci dınavdene deli stadyuma Atatürk verin li darxistin. Dilber Söylemez, Lıtaha Gündevari ya RBT ya Navçaya Derik ya Merdine Dibin Şertu Merceğin Gumanbarca Miri Hate Ditin. Hatida Kırın ku Ceyranlı Söylemez girtiye, Cenazeye Söylemez ve Ambulansa ku Hatçiye Büyere Rakırın Morgana Hoşhaneya Devlete ya Deriki. Ciber Heza Zeyre Hakkari u Geveri Jitrafikere Hate girtin. Barana Zede Bandor Lehataya kır u jiber lehiye zirareke mezin gihişt bajir. Dilehiye de sekesan jiyanahu jidastan u dükes şivindane. لگوری آگاهیان ریبر ایرانی مشتبه همینی تعلیماتین حشک دایه گدوی دپویا اورانیوما پولا چکن ناوکی یه ولت نیرا کرن. افگاوه تهرانی دکاره دانستندن اندناو برا ترامپ و نتانیاهو ده کلسر بینگه هاشرته شربه ایرا کرن اورانیوم بداوینا به بخناف کریزکه نو. وزارت چاندنیه یا ایراقی پیشتی بلاوبونا نخوشی شاپه و گوستن آجالین زندی باقوه که دمکی راوستاند. همگیشتن داویا نوچهین خوه بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve khasanın. Jibo amede.
4: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Toyota. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Komereya seba ameyo himatyayı parka eşeşaneda abena. Kokema horin ameyo hima berkiyayı bicuanan verbi komeleka azade. Komelama seba despekerci şikineve ubi manayı verzena pay. Seba ameyo himatyayı şmazi hete made bibe. Tarih vistuhiri gulane ça parka eşeşane. Saat eşande pancinede. Hünermen kolektif aritmin azat Kadir Çat gerokma. Komeleya semede ameyohi matyayı.
5: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Dısıfreyde çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytuni bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnani. Set cureyen mezeyan. Goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytuni. Vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni, Serpe Hatiyeke.
7: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
8: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'li avukatların CHP 38. olağan kurultayına ilişkin alınan mutlak butlan kararına yaptıkları itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. İcra memurları CHP Kurultay davasında verilen ihtiyati tedbir kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen icra heyetinin arasında bulunan avukat Onur Üregen, "Genel Başkanımız şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse merkez oradadır," dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, CHP'nin 28. olağan kurultayının iptaline ilişkin istinaf kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa ile vize sorununun konuşulduğu, Avrupa ile uyum süreçlerinin tartışıldığı bir dönemde Avrupa'ya izah edemeyeceğimiz, dünyaya izah edemeyeceğimiz bu tür yargı kararları ülkeye zarar verir, dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, barış sürecine ilişkin yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır, dedi. Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş, yıllar sonra yaptığı açıklamada Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne sürdü. Altaş, valilik konutunda gerçekleştiğini iddia ettiği görüşmede Sonel'in kendisine "çok bağırıyordu, ben de sıktım," dediğini ileri sürdü. Altaş, Türkay Sonel'in olaydan sonra kendisine "Şükrü o işi halletti," dediğini öne sürerek, burada adı geçen kişinin eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruması olduğunu iddia etti. Gülistan Doku'nun Tunceli Üniversitesi civarında köprü ve dere yatağının bulunduğu bölgede öldürülmüş olabileceğini ileri süren Altaş, Doku'nun cansız bedeninin bulunabileceği yerlere ilişkin özellikle Aktuluk Mahallesi, çevresi ve Bayraktepe'deki su arıtma tesisi yakınlarının araştırılması gerektiğini söyledi. Altaş, araba gidebilen ama insanların gidemediği yerler araştırılmalı ifadelerini kullandı. Düzce'de CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, mali suçlar soruşturmasında gözaltına alındı. Bilgi Üniversitesi'nin dün gece resmi gazetede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile kapatılmasına tepkiler devam ediyor. Karara karşı üniversite öğrencileri Santral Kampüsü'nde bir araya geldi. Öğrenciler polis tarafından ablukaya alınırken açıklama yapmaları engellendi. Türkiye Futbol Federasyonu seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verdi. Merkez Bankası Mayıs 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini yayımladı. Verilere göre 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,43 puan artarak %23,82 seviyesinde kaydedildi. Reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi ise 0,60 puan azalarak %33,10 seviyesine düştü. Hane halkında ise 2,05 puan azalarak %49,51 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti, dedi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yetkiyi kazanan SES, Sağlık Sen'in usulsüzlüklerini sıraladı. SES iş yeri temsilcisi Songül Haşimoğulları, başka sendikaya üye olan personellerin nakil belgeleri üzerinden usulsüz şekilde Sağlık Sen aidat kesintileri yapmıştır. SES üyesi olan çalışanların bilgisi ve iradesi dışında pişmanlık dilekçesi düzenlenerek başka sendikaya geçilmek istendiği tespit edilmiştir. Aynı gün içerisinde hem istifa hem üyelik işlemleri yapılarak mevzuata aykırı bir biçimde sendika değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bazı çalışanların evrak kayıt sistemine üyelik belgeleri girilmeden aidat kesintileri yapılmış, SES üyesi olmaya devam eden bazı emekçilerin maaşlarından Sağlık Sen aidatı kesildiği belgelerle ortaya çıkmıştır, dedi. Diyarbakır'da 4-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nın gerçekleştirilen deklarasyonunda barış ve demokratik toplum süreci kapsamında yeni hukuki düzenlemelerin zaruri olduğu vurgulandı. Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen Çevre ve İklim Konferansı'na katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, iklim krizinin aynı zamanda yaşam ve kent hakkı meselesi olduğunu belirterek yerel yönetimleri ve toplumsal dayanışmanın ekolojik dönüşümde kritik rol oynadığını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diski Genel Müdürlüğü tarafından merkez ilçelerin kırsal mahalleleri ile 13 ilçeyi kapsayacak şekilde planlanan 1080 günlük içme suyu altyapı yatırımının ilk sondaj çalışmaları Bağlar, Yenişehir ve Çınar'da başladı. Yatırım kapsamında 45 bin metre sondaj, 50 içme suyu deposu ve 282 bin 200 metre şebeke hattı hayata geçirilerek kırsal mahallelerde sağlıklı içme suyuna erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sivas'ta inşası devam eden Merkez Camii ve Külliyesi'nin inşaatında çalışan mermer işçileri, ücretleri ödenmediği için kubbe üzerine çıkarak "alın terimizi istiyoruz" pankartı astı. Saz çalıp türkü söyleyerek seslerini duyurmaya çalışan işçiler, 2 saatlik eylemin ardından gözaltına alındı. Muş'ta köprüden geçerken dengesini kaybedip çaya düşen 50 yaşındaki Gülsüma Yıldız'ı arama çalışmaları 3. gününde Batman, Diyarbakır ve Muş üçgeninde birleşen dere yataklarında yoğunlaştırılarak genişletildi. Mersin'in Silifke ilçesinde Tisan koyunda yapımı süren Farast Saniye Otel ve Konut Projesi'ne karşı açılan davada Danıştay Yerel Mahkemenin kararını eksik inceleme gerekçesiyle bozdu. İstanbul Şişli'de 26 yıl önce vahşice katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılmıştı. Bu olayın ardından bugün 3 kişinin daha fethi kabri işlemi yapılacak. ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri, İran'daki Destansı Öfke Operasyonu için mühimmat stoklarını güvence altına almak amacıyla Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışının askıya alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Almanya Cumhurbaşkanı'nın İran'a yönelik saldırıları gereksiz bir savaş olarak değerlendirmesine verdiği cevapta, "İran'a yönelik Amerikan-İsrail saldırısı gereksiz bir savaş olarak küçümsenemez" dedi. İsrail tarafından alıkonulduktan sonra işkence gören küresel Sumut filosu aktivistleriyle ilgili açıklama yapan savcılık, 222 aktivist hakkında doktor raporu alındığını, 167 yolcunun ise mağdur müşteki olarak ifadelerinin alındığını bildirdi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda 6'sı sağlık görevlisi olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Weng.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Bernamei Weng Halkdei Despekano.

برنامه ونگ هفتیرا مرحبا شما را گوشتار و غمایر جای نو هفته خبران هفتیره ده ما نورا شما ریده هفته نه ویران و که براستی روژه و ما ده چیو تور تور عجیبی جا نگیره وزیر شانده کرولتای عادتی هیروس و هشتنی جه پی پول به قرار دادگه آمه بطال کردنه او کمال قلشتار اغلی او رو بری آورین سی یعنی ترکی وانی مطلق بطلان لا گوریمه سی قیومی تعیم بی جه پی سر قرار ایرادی ما قلشتار اغلی واکه نو قرار سبا ترکیه او سبا جه پی و خیرین بو هموالاتی سبا پاشیدائش جهپی شی بینای مرکز پیروی جهپی ور او ویراده و هم استنبول ده هم انقره ده هم زاف شهرستانان ده اندام جهپی او رایدایوغی جهپی نو قراری و ما قبول نکنه لا قلشتار اغلی و اکیبی ای قط عجز نبی نو قراری را او اوروزی نماجی کمال قلشدار اغلی پاوتوغ جهپی نا وزیفه اینان بطال کرد نه پاوتوغ سبا قرار دادگه محکمه برزده اعتراض کرد بی نکا اینانزی یعنی وزیفه اینانزی بطال کرد جهپ قرار کومبیایش آورتی گروت و قرار مرکز پیروی را نویجایش گریا کومبیایش ده یعنی جهپ زیوانو که ما مرکز پیروی دو نیوارده لا حتا کن کیکو نیوارده یعنی استنبول ده زی آی هوا بی بی اکی بی کمال قلشدار اغلی را گرسل تکین بی بی سرک استنبولی آیا واسن او که دو مرکز پیروی جهپی زیو جارادم ونگ ببو تیادو خورا مثلا براستی چیو یعنی اک کمال قلشدار اغلی را که پاونه اک پاونه یعنی روجو که روجو وچنائیش دانزارو ویستو هیرید سنی اوا ایک رای دای ایک پشتی دای اینان رای را ورادا اینان جا ورادا شی امیتوز داغره دی اتفاق که آروش خوراد دیار بی که گرانی او قلطه قلشتار اغلی چیو دو دیار بی قلشتار اغلی نا ساعت را دم ایدی سی قیومیو کم حتا اوروپاش تی داو قلشتار اغلی کم وسیله رایدایش قلشتار اغلی بی ایزی گره از وانا که بشین بی خورخنه بکی بشین بی خورخنه خو بده شاری که نو بنی نو شرمی ده نیمانه یعنی ایک رایدای قلشتار اغلی مواجی که هیره ساری آور نی روجان ده رایدای قلشتار اغلی هزه رای دای قیومی جهپی چایف که سیاست نو تور ونگ بیایشیا چی نیکنو اف نیکنو قلشتار اغلی گوری خو یو کار دی و سبا قولتغی چایف که سبا مقامی حتا مواج سرک جهپی دی حسابار آکپی ری مولفت کردنی لا نورا دیار بی که قلشتار اغلی یو سرک مولفتی نیو قلشتار اغلی واشتش قلتغیو واشتش مقامیو واشتش وصف فورسیو که نو قراری قبول کنو ما هیوی کنه که شهر ما نورا مجبور رایدائیشی نو تور کسان نیبی نو تور یو شرمی ما نورا جوی خود از هیوی کنه که ما نیوینی سبب
Hem Serekiye'den parti bir telefonu Pivina'yı işi paşlı dayı şikayet Özgür Özel'leriydi. Den parti ra sabah mutlak butlani izahası barbi ki vaciye no karar şaşo ne yano kabul kerdine. Uma vane ki no karar sabah zarar dayı işi prosesi ameyo dayına. Hem Serekan ziva ki irade-i şari bi hükmi ne yano batal kerdine. Evruzi Dem Parti kararı mutlak butlani ser kombiyayşı avertey kararı kombiyayşı avertey gururt kombiyayşıra dıma do hena yo izahatu hira bar bikere zanengeha bilgi üniversiteye bilgi zi pol be serak komeri yo imzaya serak komeri reydi ame padiyene yani mavacı ki aşmi mendi ki üniversiteyi bıkadi hatta yo aşmi ne pavane ayvanda kare ki ucadı ayvanda kare ki amsar mektep kadene ne ayna kat mefikiri yo imzareydi yo zaninge yo üniversiteyi padi ma persizi hura hemmeçi nami hemmeçizi tadino beno demokrasi Sereke MHP Devlet Bahçeli sabah prosesi izahatek bar kert ki va gani idi statüyü o calani belezi bero diyar kerdene bi seruber kerdişi kanuni beri hadire kerdene u sabah averşiyeşi prosesi çı vazife kevano meclisi ser va meclisi gani inan biyaro ca vatışı Devlet Bahçeli çayif ki yevcadızı çi nevineni Devlet Bahçeli Rojo Verin Ravkı mavacı derhaki prosesi de hatta nika seray çi hovli vatu vatışani eyra hama yovzi neyame ca mavacı ki sabah kararı CHP'yizi aşmi aver vati bi gani dadgehi müdahaleyi not tevir çiyan ne kere AKP'yi tiyadızı bağla Devlet Bahçeli ne da mesele idi diyaro gani Devlet Bahçeli ziyocar adam kararı hu bedo Devlet Bahçeli ya tena kali kerdiş reydi maneşi kabul bikero yanzi gani idi ortağıya hu çimra VR no ki çünkü vatişi Devlet Bahçeli hata nika hama yo ma verenane ma vatine yani kat ne bu sabah tabareke ki yo vatişici ane ca hama hükümeti AKP'yi yo vatişi Devlet Bahçeli ne ardo ca Devlet Bahçeli izi bir şey mesela Numan Kurtulmuş'i kurada mikrofon dini vatini proses veşmanı veşmanı ha na aşma ha aşma yani ha roşan iradım dışarı viret bakçelizi dışarı yukalikanu kalikanu fakat hatta evru yo vatişi ce ne amev ca sabah hidi yo kıymeti vatişi bakçelizi ne maneni ay hava diyar ben o ki tesiri cağırdışı vatışı Bahçeli zi Çin'i Bahçeli tena mavacı ki veceno kalikano fakat vatışıcı tesiri yocaykeni ne vatışı eyreydi yoçi bedelyeni ne ay zaman gani Bahçeli zi ya notavir Vengra kali kardeşi devam bıkar o yanzi gani hidi karar yoku bıdar o. Doktor Khairi Hazargul der haki prosesi de vak eke iktidari AKP diyar kardeşi statüyü öcalan idi gami ne erzo no navnen o ki proses ameyo vindartene. Eke yani de aşmıyo mavvacı pivinaj zihni beni. در حق استاتوی دیزی چی نیواجینو در حق بسروبر کردش قانونیان دیزی چی نیواجینو آی زمان مواجه که ورته ده یعنی چیو که ورته ده چی نو که گانی بحث آی نیکره
Va toqi AKP-yi Ömer Çelik izahatane Devlet Bahçeli rapey darhaki proses tıkali kert u va madu izahatane eyzi bigire çiman ver u sabah aver şiayişi prosesi haritaya rayriyi nevera aktuel bekeri yani nevane Bahçeli yov çi vatu mazisaru fikir yani mavacı ki yevi hazirani de yazı di hazirani de meclis konbeno ma ucadı notevür yov karar geni nevane her tim taloh kene her tim taloh kene AKP zuhuri yo cao baş diyor Devlet Bahçeli reydi rayani partiya ey reydi sere komare gene kamişe cizine beni yo cao da kore kali kano çıvacu cera çizine vane Devlet Bahçeli zi vano kay vatışı mı yo cao da tesir kene la ayava asan o ki vatışı cihidi varadı parti iktidarıydı. Hidi miyane şari dizi. Çünkü mesela yanı mı veri yav sarı haber Devlet Bahçeli derhaki prosesi de yav çi bivatini heme rojname heme ripeli interneti veyrada heme cadı say flash say habara flash amini bar kardış. La eni peyniyandı Devlet Bahçeli raray kaliken o hiri rojidim akhabara ki bana ki handı hidi şarzi baveriya ey nekana. Hemserek eden parti tulayatim oğulları sem surdu kalikert uva mapave neke heye temaşero imrali mahivike neke çerçeveye kanuni prosesi vecu gami şemberi beri eştiş u açtıyo bepeyni beru avan kerdene. Devam ireydi vakı vaştişi ma seba 86 milyon hemvelatano ma vazı neke peru ya Türkiye'yi açtı u demokrasi reydi bücüyü. Herkes ne vazano la demokrasi rovna mara duri koutu çehaifke. Sereke baroya Ahmedi derhaki prosesi de vakı rolü o calani gani sey statüyü hukuki beri o diyar kerdene u seba serkevte biyayışı prosesi gani kanuni taybeti beri hadire kerdene. Erdoğan kombiyayışı gruba meclisi partiye kudu derhaki prosesi de kali kert u vakı ma Vartak ittifakı kureydi metot u rayran neveyen ser istişareyi hu kene. Yani seyki mi vay roja dişeme Bahçeli kale kerdu roja çarşemezdi Erdoğan kale kano la kat ne vanu yani tiyadı ma ney kene yani yo vatışo şember vortadı çin o ki seyki mi vay yani na mesela hidi na saat raddim meseleya tena e Bahçeli'ye. Bahçeli gani ortağı iktidarı bir güro verniye hu kalı bir karo. Vacu ya şıma mı kapineni ya zima gani piya rayır ne işeri. Nas hatırladım sabah Bahçeli zi neyra veşir yov rol yov çi çeno. Hapishaneye van idi idare-i hapishaneyi ne verden o ki tevkifkerdeyi yevbiran reydi kurmancı kalı bir kere. Hapishaneye Bakırköy'de tevkif perdeye biname kıymet ilgaz. Sabahki kitabı Öcalan hakeyde kararı kadehiz için o. A kitab Huat-ı Vındar'na o. Yav sarı ceza diye. Yani yo polra sobi çivacını la çayıp ki hapishaneye andı. Mesela Evroz'de ajansan dizi virat. Hapishaneye Sincan'ıydı. Tahliye biyayişi de tevkif kerdayan pol bir idare hapishaneyi ame taloh kerdene yani hapishaneyan da heze sev bina yo hukuk devam kanu yani hira sarıcın kaydiyayı fakat şima ne verdene mavacı ki kitabı ورته دا در حقی کتاب ده قرار قدخه ده چنیو شما سبای جزا دنی توقف کرده توقف کرده نشت خومیان ده کرمانجی قالی بکره ای سنی هوا دو کومل ببو دموکراتیک یعنی چایف که ها خبر بینه زی حساب آجانس مزوپوتامیای و جین نویسی ایکسی ترکیه را آمه قدخه کرده یعنی چایف که چی هیده بالاشاری نی آنجانی نی تور خبری تنا مواجی که آجانسان ده سی جمله یان سی نشته یان جا گینه
Parlamentera Şırnak Giden Parti Nevruz Uysal'ı sabacı gerayişi cinayeteki kardoğu inan nini zaneyeni peşniyazı cigerayişi da meclis ile meclis peşniyazı Uysal'ı seyşer midi u kabul ne kert. Gore xebera ki çapemeniya İranî di weşan bî seba destpêkerdişi müzakereyan her di polîzî şertanê xwe eşkare kar. Yani rojava maya bînzî

0: yene. Gorey bi sami sinori veyşani bi hirisu çar hanzariyo şesiyo şeş lira sinori fakiri de bi sov çariyes hanzariyo hirsiyo çobrasu heşt lira. Şaradariya Amedi Şaristan Akış Nisaba Arekerdişi Peşniyaz Vaştış ve Pautişi Şari Kazaya Rezani'de Parka Rahan ve Parka Milleti'de Standi Rona ve Radı Şarçı Vazanu Ayna Arekanela mesela tane Vaştış ve Peşniyaz Şari Arekerdiş niyo şuma hemveri inandı çıkeni şuma mesela mavacı ki Vaştışa Arekeni ay Vaştışa şuma eşkeni bir araca niye eşkeni bir araca yani eke şuma ne eşkeni bir araca şuma are ne ki do Hına baş babo. Goştarı kuma yerciyayı platforma veşi amedi sabah pancesi gulani veng dağkı hizmeti veşi gani zuvani dayı kandı beri kerde ne hafta vereyim sabah pancesi gulan roşani zuvani kurdi bi u sabah platforma veşi zi çiyohu kert meştizi Meştizi yov komela parka Ayşe Şanide abiyena sabah cuvanan mavacık komela ya sabah ameyori matiyade komela ya ne abiyena sabah ki cuvani bişin bir veyradı hem perverde bir vini hem atölyeyi bir giri hem zi ucadı bişin bir vakt viyarni konsera gerok mayı Kadir Çati o kolektif aritmin azad dizi veyradı meşte saat 5'di parka Ayşe Şanide ma şarihu paveni نو هفته زی مامی پینیا برنامه خود لا نو هفته ما هم برنامه خونا نو هفته این قدننه هم زی امسارین ما قدننه امسازی مامی پینیا برنامه خود یو سرو که من هنا برنامه ونگ هفته ریده شما ریده وری جو زی ما نارا برنامه یو کردینی سرنا الماوینی دو سبو سنه بو لا شما نورازی هر تم ونگ رادیوی گوشتاری بکی ونگ رادیوی را محقتی ناغام از شما را خاطر وازنا روشان شما زی از نکارا پیروز کنا که نارا هفته چمکی از چنا سبای روشان شما از نکارا پیروز کنا سرنا سزونو نوه دی از هیوی کنا که مادو نوه را یو بین رای دی بی حتا آی وقت ونگ رادیو را ما آقتی خورا وش بوینی بوشی دی بمانی ناگام خاطر بی شما برنامه ونگ هفته قدیه
1: Reklamlar. Toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpet Yünkeldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restorant. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restorant. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla katlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, donutlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzetle mutluluk bir arada.
4: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
7: تو جید کاری دیجیان آخواده روپلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539 929 05 16 Anji Alo 153
8: Gelecek için buradayız derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için buradayız derneği.
9: www.bambilet.com.tr Wimar Parijbi neken, dejyana rojana da ve jwara geleki pevisbe. De bambilet.com.tr de hundekaren hem biletin şano, sinema, konsert, oçalakiyin çandin yen den bistinin. همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مالپر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده شبا آگاهین زیده تر مالپرا bambilet.com.tr زیارت بکن
10: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Canüciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
11: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. Üçüncü çevre yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35 Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle Kayalar İnşaat hayatınıza değer katar.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: teşhis edilmek için savurdular önüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'li avukatların CHP 38. olağan kurultayına ilişkin alınan mutlak butlan kararına yaptıkları itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. İcra memurları CHP kurultay davasında verilen ihtiyati tedbir kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti. Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen icra heyetinin arasında bulunan avukat Onur Üregen, "Genel Başkanımız şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse merkez oradadır," dedi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, CHP'nin 28. olağan kurultayının iptaline ilişkin istinaf kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa ile vize sorununun konuşulduğu, Avrupa ile uyum süreçlerinin tartışıldığı bir dönemde Avrupa'ya izah edemeyeceğimiz, dünyaya izah edemeyeceğimiz bu tür yargı kararları ülkeye zarar verir, dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, barış sürecine ilişkin yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır, dedi. Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş, yıllar sonra yaptığı açıklamada Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne sürdü. Altaş, valilik konutunda gerçekleştiğini iddia ettiği görüşmede Sonel'in kendisine "çok bağırıyordu, ben de sıktım," dediğini ileri sürdü. Altaş, Türkay Sonel'in olaydan sonra kendisine "Şükrü o işi halletti," dediğini öne sürerek, burada adı geçen kişinin eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruması olduğunu iddia etti. Gülistan Doku'nun Tunceli Üniversitesi civarında köprü ve dere yatağının bulunduğu bölgede öldürülmüş olabileceğini ileri süren Altaş, Doku'nun cansız bedeninin bulunabileceği yerlere ilişkin özellikle Aktuluk Mahallesi, çevresi ve Bayraktepe'deki su arıtma tesisi yakınlarının araştırılması gerektiğini söyledi. Altaş, araba gidebilen ama insanların gidemediği yerler araştırılmalı ifadelerini kullandı. Düzce'de CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, mali suçlar soruşturmasında gözaltına alındı. Bilgi Üniversitesi'nin dün gece resmi gazetede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile kapatılmasına tepkiler devam ediyor. Karara karşı üniversite öğrencileri Santral Kampüsü'nde bir araya geldi. Öğrenciler polis tarafından ablukaya alınırken açıklama yapmaları engellendi. Türkiye Futbol Federasyonu, seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verdi. Merkez Bankası, Mayıs 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini yayımladı. Verilere göre 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,43 puan artarak %23,82 seviyesinde kaydedildi. Reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi ise 0,60 puan azalarak %33,10 seviyesine düştü. Hane halkında ise 2,05 puan azalarak %49,51 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri Mayıs'ta iyileşti, dedi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yetkiyi kazanan SES, Sağlık Sen'in usulsüzlüklerini sıraladı. SES iş yeri temsilcisi Songül Haşimoğulları, başka sendikaya üye olan personellerin nakil belgeleri üzerinden usulsüz şekilde Sağlık Sen aidat kesintileri yapmıştır. SES üyesi olan çalışanların bilgisi ve iradesi dışında pişmanlık dilekçesi düzenlenerek başka sendikaya geçilmek istendiği tespit edilmiştir. Aynı gün içerisinde hem istifa hem üyelik işlemleri yapılarak mevzuata aykırı bir biçimde sendika değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bazı çalışanların evrak kayıt sistemine üyelik belgeleri girilmeden aidat kesintileri yapılmış, SES üyesi olmaya devam eden bazı emekçilerin maaşlarından Sağlık Sen aidatı kesildiği belgelerle ortaya çıkmıştır, dedi. Diyarbakır'da 4-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nın gerçekleştirilen deklarasyonunda barış ve demokratik toplum süreci kapsamında yeni hukuki düzenlemelerin zaruri olduğu vurgulandı. Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen Çevre ve İklim Konferansı'na katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, iklim krizinin aynı zamanda yaşam ve kent hakkı meselesi olduğunu belirterek yerel yönetimleri ve toplumsal dayanışmanın ekolojik dönüşümde kritik rol oynadığını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diski Genel Müdürlüğü tarafından merkez ilçelerin kırsal mahalleleri ile 13 ilçeyi kapsayacak şekilde planlanan 1080 günlük içme suyu altyapı yatırımının ilk sondaj çalışmaları Bağlar, Yenişehir ve Çınar'da başladı. Yatırım kapsamında 45 bin metre sondaj, 50 içme suyu deposu ve 282 bin 200 metre şebeke hattı hayata geçirilerek kırsal mahallelerde sağlıklı içme suyuna erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sivas'ta inşası devam eden Merkez Camii ve Külliyesi'nin inşaatında çalışan mermer işçileri, ücretleri ödenmediği için kubbe üzerine çıkarak "alın terimizi istiyoruz" pankartı astı. Saz çalıp türkü söyleyerek seslerini duyurmaya çalışan işçiler, 2 saatlik eylemin ardından gözaltına alındı. Muş'ta köprüden geçerken dengesini kaybedip çaya düşen 50 yaşındaki Gülsuma Yıldız'ı arama çalışmaları 3. gününde Batman, Diyarbakır ve Muş üçgeninde birleşen dere yataklarında yoğunlaştırılarak genişletildi. Mersin'in Silifke ilçesinde Tisan koyunda yapımı süren Faras Tisaniye Otel ve Konut Projesi'ne karşı açılan davada Danıştay Yerel Mahkemenin kararını eksik inceleme gerekçesiyle bozdu. İstanbul Şişli'de 26 yıl önce vahşice katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılmıştı. Bu olayın ardından bugün 3 kişinin daha fethi kabri işlemi yapılacak. ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri, İran'daki Destansı Öfke Operasyonu için mühimmat stoklarını güvence altına almak amacıyla Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışının askıya alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Almanya Cumhurbaşkanı'nın İran'a yönelik saldırıları gereksiz bir savaş olarak değerlendirmesine verdiği cevapta, "İran'a yönelik Amerikan-İsrail saldırısı gereksiz bir savaş olarak küçümsenemez" dedi. İsrail tarafından alıkonulduktan sonra işkence gören küresel Sumut filosu aktivistleriyle ilgili açıklama yapan savcılık, 222 aktivist hakkında doktor raporu alındığını, 167 yolcunun ise mağdur müşteki olarak ifadelerinin alındığını bildirdi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda 6'sı sağlık görevlisi olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Televisión.
1: Hepimiz Mandalorlu bir ödül avcısıyla bir çocuğun hikayelerini duyduk.
2: Sadece imparatorluk savaş suçlularını avlarım. Elimdeki tüm kötüleri teker teker yok edeceğiz.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Star Wars, Mandalorian ve Grogu. Karanlık İmparatorluğun çöküşünün ardından geriye kalan savaşçılar galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yıkıntıların arasında yükselen yeni cumhuriyet, başarılı isyanın zorluklarla elde edilmiş kazanımlarını korumaya çabalarken, deneyimli bir Mandalorialı, ödül avcısı olan Din Djarin ve onun genç himayesindeki Grogu'dan destek alır. Bu ikili, Rota ve Hutt'u kurtarmakla görevlendirilirken, parçalanmış imparatorluğun dört bir yana dağılmış az sayıdaki savaş ağası, yeni düzeni istikrarsızlaştırma ve iktidarı yeniden ele geçirme girişimlerini sürdürmektedir.
1: Bize bir profesyonel gerek.
2: Sıkı tutun.
1: Onu korumak için yanında olmadığında ne olacak?
2: İyi misin?
3: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenini John Favreau yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White var. İyi seyirler.
4: Mandalorian, acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
5: Canavarlar.
6: Cinevizyon.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Heruha mades bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanen, jibo amede.
2: تزیه اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری. تریاکیه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو. مرکز پرورده و شورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیه شارستانه گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو 35 سوهیری.
3: Saraylı künefe ve katmer.
4: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
3: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
4: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
3: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
4: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
3: Üstelik menümüz sadece künefeyle sınırlı değil. Ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
4: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
3: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
4: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de saraylı künefeye bekliyoruz.
3: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
4: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
3: Telefon: 0501-011-0202.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.
6: Sıfraya da çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hata Ruman, je Suryaniyan hata Lübnane. Set cureyen mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyekte çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, ba arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
7: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki istediklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536-396-0254. 0536-396-0254.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres: Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 55 55, GSM 0501 550 35.

0: sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

0: Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota. Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi lezzet durağınız. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde katlı bir mola verin. Meşhur Beyoğlu çikolataları, spesiyal tatlılar, enfes pastalar ve kruvasanlarla tatlı anlarınızı taçlandırın. Bubble tea, smoothie, milkshake, frozen ve frappelerle serinleyin. Dünya kahveleri, geleneksel Türk kahvesi, çay ve bitki çaylarıyla keyfinize keyif katın. Dondurmalar, danıtlar ve merch ürünlerimizde her anınızı renklendirin. Sıcak ve soğuk içeceklerimizde gerçek Belçika çikolata lezzetiyle tanışmaya hazır mısınız? Adres Adıyaman Park AVM girişi. 1983 Beyoğlu Adıyaman Şubesi'nde lezzet ve mutluluk bir arada.
2: www.bambilet.com.tr ویمار پریش بین نکن دشیان روشانه ده ویشواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشو پینن و بشار ببن و او مار پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهین زیده تر مار پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن کومالیا جبو پیشاروژ املورن ل پارک عیشاشانی ودبه کوکا مکور پیشاروژ ما گش به توی جوانان بر به جواکا آزاد کومالیا ما جبو دسپیک کانو او اتدار راد به سرپیان جبو پیشاروژ املورن هونجی لکله کمبن دیروک 23 گلانی جی پارک عیشاشانی ساعت ایواره د پنجاندا هنرمند کلکتیو فارتمن آزاد کادیر چات او گروکما کومالیا جبو پیشاروژ املورن
3: Toprak ve kahvenin Kürt kültürüne ait kadim sembollerle buluştuğu, iz bırakan hikayeleri özgün bir teknikle sunan sanatçı Sarıya Melek Demir'in Bir Fincan Toprak resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Marpet Yünkeldani Kilisesi'nde gerçekleşecek bu özel sergiye tüm halkımız davetlidir.
4: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
5: Şehrin en prestijli bölgesinde yepyeni bir yaşam başlıyor. 3. Çevre Yolu, Demokrasi İlkokulu 100 metre kuzeyindeki Kayalar İnşaat'ın ayrıcalıklı projesiyle tanışın. 2+1, 3+1 ve 4+1 geniş daire seçenekleri, ferah yaşam alanları ve modern mimarisiyle hayalinizdeki ev artık çok yakın. Her detayı özenle planlanan, mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar. Sevdiklerinizle huzur içinde yaşayacağınız bir gelecek sizi bekliyor. İletişim 0532 396 80 35. Hüseyin Kaya. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Karapınar Caddesi, Vali Konağı karşısı. İnşaat mühendisi Sedat Kaya güvencesiyle Kayalar İnşaat hayatınıza değer katar.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuanihu, Şeve Rakın Bizuanihu. Zuanima bindesto, eiro estu suba chinyo, vengdana shima heminan, wair veji.

Koçları delali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho benose, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mao.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Komereya seba ameyohi matyaye parka ayşeşane de abena. Kokema horin ameyohi ma berkiyaye o bicuanan verbi komeleka azade komelama seba despekerdi şekine ve ubi manayı verzena pay. Seba ameyohi matyaye şmazi hete made bebe. Tarih vistu hiri gulane ca parka ayşeşane. Saat eşande pancine de. Hünermen kolektif aritmin azad Kadir Çat Gerokma. Komeleya semede ameyohi matyaye.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Adıyaman Nirvana tercümanlık ve danışmanlık hizmetleri sizi jet hızıyla yurt dışındaki sevdiklerinize kavuşturuyor. Almanya, İsviçre, İngiltere, aile birleşimi, Almanya'da çalışma ve garantili İngilizce, Almanca vize işlemleri yapılır. Tüm dillerde her türlü noter onaylı, apostilli yeminli, tercümeler ve mahkemelerin tercüme işleri yapılır. Instagram, Almanca 02 Adıyaman Bektaş Hoca. Yeminli tercüman Bektaş Gültekin Hoca. İletişim numarası 0536 396 02 54. 0536 396 02 54.
6: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ülker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı her hafta Venk Radyo'da sizlerle.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Bugün yeryüzünün rüzgarlara savrulan tozuna, sıcak topraklara ve bin yıllık seslerin hikayelerine kulak vereceğiz. Ben Sari ile Göçebe Ezgiler programında sınırları olmayan dünyaların kapılarını aralıyoruz. Hazırsanız dünyanın göçebe ruhuna kulak verelim. Göçebe Ezgiler programımız başlıyor. İlk olarak oldukça hareketli bir şarkıyla başlayacağız Hindistan'dan. Avarehum. Hint sinemasının altın çağından süzülen, bireyin yalnızlığını ve özgürlük arayışını bir sokak gezgini metaforuyla anlatılan unutulmaz bir ezgi bu. Raj Kapoor'un sesiyle hayat bulan bu şarkıda, avare yalnızca başıboş bir adam değil, toplumsal kanıtların dışında kalan, kaderiyle ve adaletsizlikle yüz yüze yürüyen modern bir masal kahramanı aslında. Urduca ve Hintçenin şiirsel bir iç içeliği, kelimelere hem melankoliyi hem de yumuşak bir mizahı katıyor. Sokaklar, geceler ve yıldızlar birer edebi imgeye dönüşüyor onun şarkısında. Şarkı Hindistan'ın sözlü şiir geleneğiyle sinemayı buluşturuyor. Bireysel hikaye, geniş bir toplumsal eleştiriye açılıyor onun şarkısıyla. Avarehum şarkısı, yoksulluğun romantize edilmediği ama insan onurunun hala korunabildiği bir dünyayı anlatıyor. Ve dinleyiciye de şunu fısıldıyor. Yersiz yurtsuz olmak bazen bir kayıp değil. İnsanın kendisiyle kurduğu en dürüst yolculuktur. Bu şarkıyı Mamos'ta ilk dinlettiğinde çok bilindik, tanıdık bir şarkı gibi gelmişti. Ama 51 yılında çekilen Hindistan'da bir film müziği aslında ve hiç dinlememiştim. Sonradan fark ettim ki sağ olsun İzzet Altınmeşe onun film müziğindeki bütün karakterleriyle birlikte, görselleriyle birlikte kopyalayıp Türkçeleştirdiği bir şarkıymış aslında ve onunla ezberlemişim ben. Bu şarkı sevgili Mamoste'ye gelsin. Mamoste'ye Avarehum şarkısı sana gelsin. Raj Kapoor Avarehum sizlerle.

Yoldaş Kapur'u dinledik Avarom şarkısına. Şimdi sizleri farklı bir ülkeye götüreceğim. Zamanın acele etmediği bir yer. Kelimelerin fısıltıya, müziğin nefese dönüştüğü bir coğrafyaya. Akdeniz'in tuzlu rüzgarını, Orta Çağ'ın gölgeli avurlarını ve şiirin sesle birleştiği o kadim anı hatırlatan bir ezgiye. Dinleyeceğimiz eser Adüsselam Melodia. Yumuşak bir melodi. Sanki kalbin sert köşelerine dokunmamak için adımlarını hafifleten bir şarkı bu. Bu ezginin ardındaki isimse Ariana Saval. O yalnızca bir şarkıcı değil, sesiyle tarihi yeniden anlatan bir anlatıcı adeta. Ünlü bir müzikolog ve gambacı olan bir babası Hordi Saval'ın kızı. Ailenin bir geleneği aslında bu müzik ve bir hafıza biçimi. Bunu da küçük yaşta öğrenen bir sanatçı. Arpı ile kurduğu bağ modern bir virtüözlükten çok eski zamanların sessiz bilgeliğini taşıyor. Şarkı Orta Çağ ve erken Rönesans dönemlerine ait Oksitanca ve eski Fransız şiir geleneğinden beslenen bir eser. Bu dil bir zamanlar Trabadurların diliydi. Trabadurlar da bu arada Orta Çağ'da Güney Fransa'da gezgin şairler, müzisyenler için kullanılan bir eser. Bu şarkı aşkı bağırarak değil fısıldayarak anlatıyor. Kelimeleri incitmeden taşıyan bir edebiyat dili. Şarkının sözleri aşkı bir sahiplenme değil de bir inceltme hali olarak anlatıyor. Melodinin yumuşaması aslında insanın iç dünyasının yumuşaması gibi. Sesinde göreceksiniz siz de zaten. Ariana Saval'ın yorumuyla dil yalnızca bir iletişim aracı değil, bir ses manzarası. Aynı zamanda arkada gelen arpın sesi bambaşka bir kelimelerle süslenmeyecek, serbest bırakan bir şarkı haline geliyor. Şimdi sizi melodinin yumuşadığı, zamanın yavaşladığı bir ana bırakıyorum. Ariana Saval, Adüsselam Melodia sizlerle.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: تجی دکاری دیجیان آخوا در روپلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تا خواه شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Gelecek için buradayız derneği Ayşeşen Parkı'nda açılıyor. Kökümüz derin, geleceğimiz parlak, gençlik ile özgür topluma şiarı ile 23 Mayıs saat 17'de Ayşeşen Parkı'nda gelecek için buluşalım. Sanatçılar: Kolektif Aritmen Azat, Kadir Çat, Gerokma. Gelecek için buradayız derneği.
5: Saraylı künefe ve katmer.
6: Kimileri için bir damak tadı, kimileri içinse adeta bir tutku.
5: Künefeyi yerinde, yani evinde yiyorsunuz. Üstelik en gerçek haliyle.
6: Yoksa siz hala saraylı künefenin eşsiz lezzetlerini tatmadınız mı?
5: Peynirli, fıstıklı, kaymaklı. Düşlediğiniz tüm künefe çeşitleri saraylı künefede.
6: Bu lezzeti mutlaka tatmalısınız.
5: Üstelik menümüz...

0: Sadece künefe ile sınırlı değil, ekstra kaymaklı ve çikolatalı katmer çeşitlerimizi de muhakkak deneyin.
1: Hizmet anlayışımız lezzette ve sunumda mükemmeli yakalamak.
0: Siz eş ve dostlarınızla künefenizi yerken çocuklarınız çocuk alanında eğlensin.
1: Geniş alan, otopark sorunu olmayan, güler yüzlü personel ve hijyenik ortamıyla sizleri de Saraylı Künefe'ye bekliyoruz.
0: Farkımız künefemiz, kalitemiz lezzetimizde saklı.
1: Adres: Adıyaman Üniversitesi Gençlik Merkezi yanı.
0: Telefon 0501 011 0202.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Bir kahramanı ne mi yaratır? Kader yaratmaz. Doğuştan gelen bir şey değildir. Büyük gücü ararken...
1: Johnny Cage, ölümcül dövüş için seçildiniz.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Mortal Kombat 2. Film, dünya diyarının ve onu savunanların varlığını tehdit eden Shokan'ın karanlık egemenliğini yenmek için nihai savaşta karşı karşıya gelen şampiyonlar ve aralarına yeni katılan Johnny Cage'in hikayesini konu ediyor. Shokan'ın hegemonyası nihayet kırılmalı. Bu yüzden keşiş Liu Kang, eski elit asker Sonda Blade, akıl hocası Jack Briggs ve kariyeri bitmiş eski ama MMA şampiyonu Cole Young dünyayı kurtarmak için yeniden bir araya gelir. Bu sefer onlara Johnny Cage de katılır ve birlikte sadece fiziksel güvenliklerinin değil, çok daha fazlasının tehlikede olduğu acımasız savaşlara karışırlar.
3: Geliyor.
1: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
4: Dünya artık bana ait.
5: Biz diz çökmeyiz.
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
2: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Simon McQueen yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Carl Urban, Levi Stan ve Joe Taslim var. İyi seyirler.
0: Gösteri zamanı.
8: Buraya gel.
3: Cinevizyon.

0: Reklamlar. İşiniz için doğru araç, doğru fırsatla buluşuyor. Toyota Professional Hafif Ticari Araçlar, vergi levhalı müşterilere özel 1 milyon 500 bin liraya varan %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Mayıs ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota Proace ailesi
1: bambaşka yere taşır. Toyota. Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 77 25. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299 lira 90 kuruş. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Komele yazıbı peşaroji emlevirin le parka Ayşe Şane vedbe. Koka mekur peşaroja me geç betevi civanan berbe civaka azad. Komele yama jibu despeke kanu ova tedar radıbe serpiyan. Jibu peşaroji emlevirin hunji le geleka mebin. Dirok bisise gulani ci parka Ayşe Şane. Saat evare de pencanda. Hunermend kolektifa ritmin azad, Kadir Çat u Gerukma. Komele ya jibu peşaroji emlevirin.
2: Kendinize bir zaman ayırın, güzelliğinizi ve bakımınızı ertelemeyin. Z Klinik'te lazer epilasyon, protez tırnak, bölgesel zayıflama, cilt bakımı, dermokozmetik ürünler sizleri bekliyor. Alanında uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Erkek ve kadın lazer uzmanlarımızla güvenli uygulamalar, rahat ve profesyonel bakım. Son teknoloji cihazlarla hayalinizdeki tırnaklar için estetik ve dayanıklı çözümler, bölgesel yağlanmaya etkili sonuçlar, cildinizi yenileyen bakım uygulamaları, en kaliteli dermokozmetik ürünler. Üstelik sorunsuz park imkanımızda kendinize keyifli bir mola verebilirsiniz. Altınşehir'de güzelliğin yeni adresi. A'dan Z'ye tüm bakım ve güzellik ihtiyaçlarınız için Z Klinik doğru seçim. Adres: Altınşehir Mahallesi, Gazi Han Caddesi, 10. Noter Karşısı, Altınşehir, Adıyaman. Telefon 0416 202 5555, GSM 0501 550 3502. Z Klinik. Güzelliğiniz bizim uzmanlığımız.
3: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
4: Tezgel marketlerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Ürker veya Şölen dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Ender ve Ödül dökme şeker 199 lira 90 kuruş. Dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

aslı evin atları geliyor. Düşmen dure esmanın seni. Lahavara dili tedigar ya. Evin atek etinab hesti uçer mimin. Lahesti tedigar ya. Lemin nemaye

never.

Pars de gând, vină hoar, pars de gând, je de lecă, pars de gând.